0: Innaka antal alimul hakim.
1: Innaka antal alimul hakim.
0: Watuba alaina.
1: Watuba alaina.
0: Innaka antat tawwabur rahim.
1: Innaka antat tawwabur rahim.
0: Wataqabbal minna.
1: Wataqabbal minna.
0: Innaka antas samiul alim.